Yükseltmeydim, havalar sürüp geldim, sürüyordu canımı. Oh, I'm every night, my Hawaii, take me tonight, because my dynamite came from my body. But if it all